0: 30 Haziran 2026 saatlerimiz 21.17'yi gösteriyor. Türkiye saatiyle 22.17. Veyahut da eğer siz bugün dinlemiyorsanız bu tarihte, hangi tarihte dinliyorsanız, hangi saatte bize ulaşıyorsanız, saat size göre o saat, gün size göre o gün.
1: O saat olsun, o vakit evet. olsun.
0: Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Duygu ile birlikte mikrofonlarımızı açtık.
1: Yine bir salı akşamı.
0: Evet, Radyo Munot Türkiye özleminden sesleniyoruz.
1: Kuzey Sişen'in sesi.
0: Evet. Avrupa'nın en büyük şelalesinin bulunduğu yerden.
1: Adresimiz, koordinatları da veriyoruz. Yine Türkiye Özlem programında Gönül Frekansı'nda evet. sizlerle beraber olmanın, sezon sonu programı yapacak olmanın heyecanını evet. yaşıyoruz hep beraber.
0: Duygu, Schaffhausen'de, Neuhausen'de daha doğrusu, Schaffhausen'in bir belediyesi. Orada en büyük şelale diyoruz ya, Avrupa'nın en
1: evet.
0: büyük şelalesi. Hangi şelale?
1: Öyle herhalde, Rheinfall.
0: Rheinfall, Ren şelalesi.
1: Yani, Tarkan da oraya gelmişti.
0: Evet.
1: Yani demek ki çok, yani buraya İsviçre'ye gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken bir yer gibi mesela.

0: görsel şov.
1: Gidip gezdin mi sen oraları?
0: Gezmez miyim? Değil mi? Çok güzel gezdim ve orada yanılmıyorsam Ağustos'un sonu mu? Bir böyle havai fişek gösterisi oluyor her yıl sanırım. Hmm. Bir keresinde denk gelmiştim yaz evet. tatilinde.
1: Peki,
0: çok güzeldi.
1: Gözlemlediğin kadarıyla yabancılar hangi ülkelerden daha yoğun?
0: Açıkçası birçok ülkeden var. Asya ülkelerinden var, Avrupa'dan var, Türkiye'den var. Dünyanın birçok yerinden gelen, yani Fransızlara denk geldim konuşurken, Hindistanlılara, başka Türkiye'den gelenlere, tabii ki Almanya'dan gelenlere. Çok fazla var yani, dünyanın her yerinden gelen Hı-hı. insan var. Çok fazla.
1: Evet yani, eğer
0: ilgi gören bir yer.
1: Yaz tatilinde bir Avrupa turu düzenlemek istiyorsanız, tabii ki İsviçre'de olmayanlara sesleniyorum bu konuda.
0: Evet. Ve bahar ayları da bu arada
1: İsviçre'ye
0: bence.
1: İsviçre'ye uğruyorsanız mutlaka Ren Şelalesi, Schaffhausen rotanızda bir şey olması gerekiyor. Yani bir hedef şehir olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve Schaffhausen'in şehir içi, yani çarşı kısmı da çok tatlı.
0: Çok
1: yani
0: tatlı, güzel evet. Old Town'u.
1: Evet, güzel bir bir şehir. Tarihçisi olan ve dünyaca ünlü markalarında bulunduğu bir şehir. Başta IWC gelmek üzere, yani IWC saat markası. Hı
0: hı. Evet, o da Schaffhausen temsili ve İstanbul'da da mağazaları var.
1: Evet. Ve Tuğba Büyüküst'ün IWC'nin bir mankeni, biliyor muydun?
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yeni mi oldu bilmiyordum.
1: Yok,
0: açıkçası.
1: Yok, uzun zamandır var hatta.
0: Ne güzel,
1: bak,
0: gururumuz. Ama ben mesela orada bir kere gittiğimde Rheinfall'da Fransa'dan gelen, Paris'ten gelen bir Türk çifte denk gelmiştim. Fransa Paris'e gittiğimde ben çok büyük bir şehir olduğunu gözlemledim. Onları da söyledim ama çok beğendim. Yani gez gez yürü yürü bitmiyor demiştim. Mesela onlar hani metroyu çok kullanmanız gerekirdi aslında dediler. Hı hı. İşte biz dedik hani otobüsü de kullandık. Ama biz zaten yürümek istedik. Çoğunlukla yürüdük yani. Günde ortalama 20 bin kilometre yapmıştık. Onlara da Schaffhausen'da çok güzel gözüküyor. Tuğba Büyüküst'ün zaten çok güzel bir kadın. Saat de zaten marka olarak çok kaliteli bir saat. İleride inşallah alırız bu saatten biz de.
1: İnşallah. Hatta İtalyan arkadaşlarımızdan biri IWC'de çalışıyor.
0: Öyle mi?
1: Ben bir böyle bir hani şey yaptım.
0: Hangisi?
1: Bir yokladım.
0: Christina.
1: Aa. Bir yokladım. Nasıl
0: bize,
1: olur
0: evet,
1: falan.
0: Bir indirim yapsın
1: yılda
0: ya.
1: Yılda her yıl çalışanların saat alma hakları var.
0: Ha, kotası var. Tamam.
1: Ve oradan arkadaşlarına da şey yapabiliyorlar, kullanabiliyorlar.
0: Abi biz Christina ile konuşalım bu konuyu, evet. Serhat. Ya kendime bir hediye alayım ya. Sen de bence sen almışsındır zaten.
1: Yok.
0: Tamam sen de al, ikimize indirim yapsın, ekip indirimi. Aa,
1: ne kadar olur indirimli mesela sence? Tahmin.
0: Ne kadar indirim yapabilirse yapsın, öldürsün fiyatı.
1: Evet, ama
0: çok yapacağını sanmıyorum. En fazla %20 yapar.
1: Bir türlü ölmüyor fiyat.
0: Yani hala yapsa kaç yüz franga denk gelir mesela?
1: Ne yüz?
0: Ortalama 500 bin.
1: Duygu, en ucuz saat
0: IWC markasına bakmadım ben.
1: Evet, yani en ucuzu 6800 frank.
0: Ciddi misin?
1: Tabii yani.
0: Tamam ben vazgeçtim şu an. 3 aylığını alamıyor.
1: Yani 100 falan diyorsun da hani 6800 en ucuz modelleri. Şöyle ben.
0: İleride inşallah arkadaşım. Ben
1: bak,
0: şu an alamam.
1: Bir sene önce, bir buçuk sene önce kafama takmıştım. Kendime bir hediye almak istiyordum. ve çok araştırdım. IWC'nin Portofino modeli. Çok özel bir, hatta ben anlatırken şuradan açayım sana.
0: Ha bu arada o Fransız çifte ben Schaffhausen'da nereleri gezelim dediler Serhat. Dedim ki Schaffhausen işte merkeze gidin, city'ye, şehrin merkezine. Orayı gezin, bir de dedim Monot'u gezin mutlaka. Hı hı hı. İşte kilisesini, Old Town'unu, eski şehri. Onun dışında da işte zaten bu geldiğiniz yerde şelale görülmesi gereken yerlerden biri diye böyle kısa bir
1: evet.
0: denkleşme oldu. Bir de tabii ki bu havai fişek gösterisini kaçırmamak lazım.
1: Bak sana açtığım
0: güzel.
1: Saat Portofino modeli. Fakat
0: çok klas duruyor Serhat.
1: Bu modelin tabii farklı farklı yine alt modelleri var. IWC'nin Portofino modelinin 150. yılı özel serisi.
0: Özel üretim bir seri bu. Tamam.
1: Benim araştırdığım. Ve bu saat piyasasında hani bir iki kere takılıp daha sonra satılan böyle bir piyasa var.

0: Tabii.
1: Yani yatırım gibi, değer kaybetmiyor.
0: Tabii ki. O benim baktığım
1: o zaman
0: saat.
1: Mantıklı.
0: Baktığım saatin 150 yılın 150. yıl özel serisinde işte toplam 2000 adet üretilmiş. Hı hı. Ve o 2000'in işte özel bir tanesi denk geldi. İki kere takılmış. Her şeyi var. Garanti kağıdı, servis kağıdı, her şeyi. Ve onu İVC'de çalışan Hatice, burada şu an dinliyorsa
1: evet, eski,
0: selamlar
1: evet.
0: Hatice.
1: Selamlar.
0: O da evet, Türk Özlemi'nin sunucularındandı. O da İVC'de çalışıyor. Bu işte saatlerin kontrolü, hani gerçek mi değil mi falan, bunların kontrolünü yapan bir departmanda.
1: Tanıştın mı?
0: Ona sormuştum. Hı-hı. Ve evet, hani bir sıkıntı yok demişti. Hani alayım almayayım öyle bir git gel yaptım. Fakat hani çok çok pahalıydı. Yani
1: bu modeli al gözün kapalı öneririm dedi. Sen de
0: evet, yani
1: kararsız
0: ben,
1: kaldın.
0: Ama yani
1: fiyattan dolayı.
0: Çünkü bir yani o kullanılmış normal fiyatı işte 13 bin ve üstüydü.
1: Ne özelliği var Serhat için bu saatin? Allah
0: ya
1: aşkına.
0: Hem yatırım bir yatırım neticede.
1: Yani satmak istesen satabiliyor musun?
0: Tabii.
1: Çok rahat.
0: Piyasası var. Özellikle bu tarz özel seriler
1: o zaman tamam.
0: Şeyi var.
1: Yoksa 13 bin frank. Yani ne özelliği var derim bu saate sana. Hani özel mekanik bir yapısı
0: var. Ben tabii
1: vardır,
0: ki o
1: bileyim.
0: Bulduğum şey hani 13 bin değildi. Çok daha altındaydı fiyatı. Bak mesela burada.
1: Tamam, çelik kasa işte, ne bileyim. Ya, mekanik bir yapısı var.
0: Tamamen işte.
1: Özel tasarım.
0: Özel tasarım. Ondan sonra işte derisi ve yani neticede bu
1: saat lükse, işte ya.
0: Lükse kaçan bir şey. Ama bu işte zevk meselesi.
1: Evet,
0: böyle,
1: evet.
0: Böyle bir şey var.
1: Şaka bir yana istediğim, klas duruyor bu arada. Yani buradayım diyor.
0: Evet, kesinlikle. Yani
1: çok yakışır arkadaşım.
0: Kolda da çok hoş duruyor. Yani şimdi kadınlar mesela bir takı taktığı zaman yani o tek taş yüzük veya beş taş yüzükler de bu fiyatlarda
1: evet.
0: Hani
1: evet,
0: baktığın
1: evet,
0: zaman.
1: Evet.
0: Şimdi ben onun anlamı var da bir erkeğin saatinde.
1: Tabii ki canım, tabii ki.
0: Erkeğin şey
1: ama
0: taktığı.
1: Ama mesela standart saatlerden de artı özellikleri olsun isterim ben taktığım saatte, mesela iyi bir markaysa.
0: Ama bak şimdi
1: ya
0: orada
1: kadranı,
0: da
1: evet, ya şeyi yani
0: takılarda
1: çok
0: da
1: iyi olsun isterim.
0: Takılarda da mesela dersin ben günlük kullanacağım. Suya değdiği zaman bir o zaman.
1: Ben aksesuarsız dayanamam. Aksesuar çok seviyorum.
0: O zaman sana kuyumcu farklı bir şey satar.
1: Tabii tabii.
0: Ama bir işte özel bir şey olsun ve kızıma, çocuklarıma daha sonra kalsın.
1: Tabii ki.
0: Dediğin bir parçaya kuyumcun da sana
1: kesinlikle
0: özel bir şey çıkarır.
1: Kesinlikle evet.
0: İşte veya hani yatırım amaçlı alıyorsan sana çıkaracağı işte Cumhuriyet altını olsun, işte buna
1: aynen,
0: benzer
1: aynen,
0: değil mi?
1: Aynen.
0: Yani değerini kaybetmeyen parçalar çıkar. Saatlerde ya, de bu şekilde.
1: Bir pırlanta gerdanlık bile bir ay iki ay sürüyor yani mesela. Kayınvalidem işte bana almak istediğinde sipariş ettik beğendiğim modeli. 2 ay sonra aldık mesela. Hani gerçekten özel şeyler oluyor ve kalıyor dediğin gibi böyle
0: evet.
1: Evlada vesaire. Ve hani özel olarak kalıyor ama bu böyle şeyler işte bir kere alınıyor. İyi karar vermek gerekiyor. Ama sen bir yine Christina'yı yokla. Belki
0: kesinlikle.
1: Yani sen,
0: zaten
1: ben vazgeçtim de sen yine bir üzerine düşün, istişareye yat.
0: Ben vazgeçtim daha sonra.
1: Mesela Rolex'in bazı kasaları da çok hoşuma gidiyor, görüyorum kadın modellerinde çok şık ve güzel duruyor.
0: Evet.
1: Yani burada o da mesela yatırımlık alınan markalardan biri aslında.
0: Bu dünyaya girdiğin zaman
1: çıkılmaz,
0: yine şey hani. Değerini kaybetmeyen çok hı hı. iyi farklı markalar var. Tabii bu kadar popüler olmayan markalar da var.
1: Ama Şafazundan böyle güzel bir marka çıkması çok güzel bir şey. Yani zaten İsviçre dediğimizde evet, evet. Saat.
0: Ve tarihçesi de çok ilginç. Yani IVC nasıl olmuş, zamanında kurulduğunda İsviçre'nin durumu nasıl, insanlar burada işte savaştan dolayı artık fakirlik had safhada. İşte IVC kurucusu burada fabrikayı kuruyor, Amerika'dan geliyor.
1: Helal
0: burada
1: olsun.
0: Kuruyor. Ondan sonra niye burayı işte İsviçreliler titiz ve ayrıntıya dikkat eden bir toplum olarak biliniyor. Ve ucuz
1: seçiyor.
0: İşçiliği ucuz olduğu için burayı seçiyor.
1: Bak ya,
0: düşün, daha sonra kuruluyor, bu şekilde devam ederek yapılan işçilik değer kazanıyor, yerini alıyor dünya piyasasında ve artık işte buna benzer ürünler Made in Switzerland yazdığı zaman çak üstüne bir 10 katı daha ve satıyor yani.
1: Bizim yani karşı komşumuz da burada çalışıyor ve gerçekten hem bence çalışanlarına şartları iyi gibi duruyor, hem de öğrencileri de staj anlamında yetiştiren bir kurum. Hı hı. Yani bu anlamda da bir istihdam, bir alan sağlıyor öğrencilere. Evet. Yani çünkü bu bir zanaat.
0: Tabii,
1: neticede
0: tabii.
1: O anlamda da stajyerlere
0: özellikle
1: sağlıyor.
0: Bu mesleği yapıp burada hani saatçilik, bu ustalık mesleğini
1: mesela bu açtığı marka da çok bilinen bir marka burada.
0: Şu an tabii sizler görmüyorsunuz, Montblanc markasının saatlerini açtım.
1: Bu hangi, yani belli bir kantondan mı yoksa?
0: Montblanc marka olarak tabii İsviçre'nin. Burada İsviçre'nin şöyle Montblanc.
1: Hatta Bahnhof'larda bu görülen bir saat var değil mi? İsviçre'nin her Bahnhof'unda görüyoruz.
0: Evet.
1: Bu marka mıydı yanılmıyorsam?
0: Değil.
1: Başka mıydı? Yani o da bir çok popüler İsviçre'nin bir markası.
0: Bu marka değil, fakat bu markanın adı
1: M ile başlıyordu, o da yanılmıyorsam değil mi?
0: SBB'deki saatler, ona bakarız, tam hatırlamıyorum hangi marka olduğunu, fakat Montblanc bir dağın adı. Ve ama marka olarak Alman markası. Hı hı. 1858 tarihli bir saat veya bir marka. Farklı ürünleri var, çantalar,
1: Mondain
0: kalemler.
1: Mondain'miş Serhat, lafını böldüm. Mondain.
0: Ha, evet. İşte
1: çünkü görmüştüm defalarca, dikkatimi de çekti. O da böyle hani buranın markalarından biri. Zaten İsviçre saat de, çikolata da, çakı da dünya markası olmuş. Kendini kanıtlamış bir ülke. Ve turistik yerleri de değerlendirilip gezilebilir.
0: Kesinlikle.
1: Dünyanın
0: evet.
1: her yeri için geçerli bu.
0: Ama gitmişken şöyle bir saat alayım. Mesela Luzern'de ve sonrasında bu konuyu da kapatmak istiyorum. Luzern'de mesela
1: spontan
0: gezen...
1: kesinlikle bu konumuz geldi bugün. Evet.
0: Luzern'de gezen geldi. Turistler, Luzern'de gezen turistler, özellikle uzak doğudan gelenler mesela otobüs geliyorlar böyle. Ondan sonra işte özellikle otobüsçüler nasıl Antalya'da deri dükkanlarının önünde durur ya, bunları da
1: saat dükkanının önünde. Hadi şuraya çektiğimiz bir şu saatleri alalım bakalım.
0: Ve yani akın akın o saat dükkanlarına giriliyor. Ve alışveriş yapıyorlar.
1: Böyle bir sürü marka var. Swatch'tur. O da İsviçre'nin yanılmıyorsam.
0: Duygu, çoğu IVC yerine var. Ben de bu Montblanc'ın güzel bir saatini aldım.
1: Göz koydun. Ha,
0: aldım. Ve şöyle, ama bunu da yine böyle ikinci el aldım.
1: Temiz.
0: Hı hı. Ve bunu satan şirket bu alanda mesela uzmanlaşmış falan. Böyle bayağı bir araştırdım.
1: İkinci el satan sistemi.
0: Evet. Zaten bu yani borsa gibi bir şey bu.
1: Çok iyi yapmışsın.
0: Her şeyiyle falan böyle ve çok klas, hani bir takımı elbisenin altına, üstüne, ondan sonra hani çok
1: daha uygun alınabilir yani değil mi ikinci?
0: Kesinlikle.
1: Süper.
0: Ben çok çok uygun fiyata aldım.
1: Temiz saatini aldım.
0: Çok
1: süper.
0: Uygun fiyata.
1: Vallahi çok iyi bulmuşsun. Ama işte aldım. Güvenilir alıcı, güvenilir siteyi bulmak mesele zaten.
0: Evet. Yani
1: böyle deri klas bir saati, kayışlı olacak insanın ya bence.
0: Evet. Ve yani madem marka bizim programımızın sponsoru değil, kesinlikle bu bir reklam değildir.
1: Keşke olsa arkadaşlar, keşke olsa.
0: Ama sevgili Montblanc çalışanları,
1: buradan sesleniyoruz.
0: İstiyorsanız Montblanc'ın da çok güzel erkek çantaları var Duygu. Yani parfümü var. Parfümünü de çok kullandım ben. Çok da hoş bir parfümü var.
1: Bakalım bakalım.
0: Ve bu markanın mankenliğini yapan, benim de çok sevdiğim bir futbolcu, eski futbolcu Zinedine Zidane.
1: Ay, Zidane'ı ben çok severdim.
0: Çok karizmatik.
1: Çok başarılı bir futbolcu.
0: Evet. Bu şekilde yani biraz ürünleri başka tanıtmış olduk.
1: Başka bir ürün yerleştirme programımızın sona ermiştir. Evet. Dilediğiniz ürün reklam danışmanlığı için.
0: Uzun lafın kısası, İsviçre'ye gelip tatilinizi geçirmek istiyorsanız, dünyada en çok gölü bulunan ülke, dağlarıyla, gölleriyle, güzel havasıyla, keyifli
1: vakit
0: doğa
1: geçirebilirsiniz.
0: Harikasıyla.
1: Doğaya doyarsınız.
0: Evet. Bir ülke eğer tatilde
1: rotayı oluşturun.
0: Vakit geçirmek için ideal bir yer. O yüzden şimdiden iyi tatiller efendim.

0: Yürü yüreğim.
1: Çok güzel bir şarkıydı Serhat. Benim sevdiğim bir şarkı. Çok güzel seçmişsin.
0: Bak yani... bir tane daha var böyle eskilerden
1: geliyor
0: seçtim.
1: Aa evet, bu da
0: hatırladın
1: çok
0: mı?
1: Güzel. Hatırladım.
0: Birkaç böyle eskilerden şarkı seçtim. Birlikte birazdan dinleyeceğiz ama şunu şöyle bir durdurayım.
1: Çok iyi yaptın. Karma bir liste. Yeni şarkılarımız da var. Eski şarkılarımız da var.
0: Evet.
1: Böyle bugün sezon sonunu içimizden geldiği gibi yapalım dedik. Bence güzel de ilerliyoruz ya. Samimi, içten programımızın evet. Özelliği bu.
0: Bu programa ne zaman katıldın? Hani ara ara sen de programlara katılıyorsun.
1: Ben biliyorsun hep böyle Türkiye'deyim.
0: Evet.
1: Git gel vesaire, çoğunlukla oradayım yoğunluk sebebiyle.
0: Ne kadar
1: ama
0: oldu?
1: Ama şöyle, başladığımız 2 yıl oldu tabii. Olacak yani.
0: Yani ara ara geliyorsun
1: evet,
0: işte.
1: Evet. Yani daimi değil.
0: Tabii ki.
1: Ekibe dahil olup uzaktan da kayıtlar yaptık biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Canlı yayınlarımız başka sıklıkta oldu ama 2024'ün yazından beri işte 2 yıl olacak Serhat.
0: Evet. Vay be.
1: Ve çok çabuk geçti yani, çok keyifliydi benim için ama sen tabii bir... Az önce de sohbet ettik. Rehber olarak bir insanın hayatında denk gelebileceği güzel bir arkadaşsın. Hani yoldaşsın. Güzel bir rehberlik yapıyorsun. Bu anlamda benim kolay alışıp adapte olmamda senin katkın çok büyük. Bence hayatındaki birçok çevrendeki insan arkadaşlarına bunu sağlıyorsun, bu konforu. O yüzden alıştım ve böyle kendimi burada yabancı gibi hissetmiyorum. Bu çok önemli bir şey. Mesela bazı işlerde çalışırsın ya, kendini eğreti gibi hissedersin. Yani oradayım ama yokum, böyle bir mandal hani şey gibi. Öyle hissetmedim ya. Hı-hı. Keza eski çalışma arkadaşlarını da tanıştığımızda bana aynı abiliği yaptılar. Onlara da buradan dinliyorlarsa çok selamlarımı iletiyorum. Saygılarımla beraber. Güzel bir... renk oluşturmuşsunuz burada. Ben de bu bayrağı bir nebzecik ucundan tutabiliyorsam ne mutlu bana. Bunu da devam ettirmek isterim. Sağlığım
0: tabii
1: ve şartlarım el verdiğince.
0: Tabii ki birikimlerine o hazırlamış olduğun kayıt programlarla yani
1: hep hazırlık senin, yapmaya çalıştım. Evet.
0: Tabii yani burada olup olmaman çok önemli değil.
1: Evet.
0: Ama hani gerçekten o kayıtlarla sağlamış olduğun katkı ve artı değer... çok çok önemli ve ben o programları çok keyifle yani bazen yolculuk esnasında da açıp dinliyorum, çok keyifli
1: ne mutlu
0: programlar.
1: Bana çok teşekkür ederim.
0: Fakat bak çok önemli bir şey söyledin az önce, eğreti hissetmek. İnsan bazen hayatında bulunduğu ortamda eğreti hissedebiliyor. Senin başına geldi mi hiç?
1: Gelmez mi Serhat?
0: Nasıl yani böyle bir durumda ne yaptın?
1: Yani böyle hani...
0: Veya o anki duygularından biraz bahsedebilir misin?
1: Yani mesela çalışmak istemediğim bir zümreyle mecburen o şeyi doldurmak için mesaiyi bir şekilde o ortamda bulunman gerekiyor. Ama o çalıştığın işte arkadaşların seninle aynı kafada ve hedefte ve davranışta olmayınca sen kendini böyle... Bende mi bir sorun var diyorsun veya kendini yabancılaşmış hissediyorsun. Bu da yani sürecin oluşturduğu bir şey. Yani orada aslında o hissettiğin yapay bir şey değil, oluşan bir şey. Yani hiçbir şey sebepsiz oluşmuyor. Dolayısıyla o halkanın tam ne içinde oluyorsun ne dışında oluyorsun. Hı. Ama orası da seni almadığı için başka bir yere hayat seni sürüklüyor. Yani Allah da bir şekilde yolunu açıyor. Daha iyi yerlere gidiyorsun, daha güzel insanlarla çalışıyorsun. Ben çok şükür bu anlamda genelde şanslı bir insanım. Allah hep karşıma çoğunlukla, arada maalesef çıkıyor, nazar boncuğu diyelim, güzel arkadaşlar nasip etti. Umarım böyle de devam eder. Ama bizim yaydığımız enerji de bu noktada çok etkili. Geçen bir podcast dinledim, şundan bahsetti. Yani ben de evlatlarıma hep ay çiçekleri hani güneşe bakıyor ya, onlara da onu öğütlüyorum, öğütlemeye çalışıyorum. Yani kötü bir şey olduğunda evet hayatta güzel günler var, kötü günler var, kötü olaylar yaşayabiliriz ama hep iyiye güzele bakın diye öğüt veriyorum dedi. O kadar içime dokundu ki, çok doğru bir şey. Yani biz çalışma ortamımızda da hayatımızda olumsuz deneyimler yaşayabiliriz ama bu noktada olumlu tutumda olmamız çok önemli. O yüzden hep iyiye güzele bakmaya odaklanmaya çalışmışım hayatımda. Bunu tesadüfen böyle yapmışım zaman zaman. Bu beni kurtarmış diyorum. Çünkü çok değişik insanlarla da aynı ortamda zaman geçirdim.
0: Fakat o iyi olanın, olumlu olanın bir anlam ifade etmesi için olumsuzu görmek de gerekmiyor mu?
1: Kesinlikle gerekiyor. Yani zaten o insanla da bir sınır mesafe koyman gerekiyor. Yani burada şundan bahsetmiyorum. Olumsuz bir deneyim yaşadık. O insanı bunu yapmasına devam ediyoruz. Bunu fark etmiyoruz değil. Tam tersine bunu fark edip o insanla belli bir sınır koyup kendi yolumuza, kendi güzelimize, iyiye bakarak devam etmek. Zaten sen kendine ve o güzel yoluna güzel bakarak devam ettiğinde Allah yolunu açıyor.
0: Evet.
1: Ama bu aileden de öğretilen bir şey. Yani benim ailem de bana hep iyiye, güzele bakmaya. Yani bir insanda bir sorun varsa da hani bir sebebi var. Biz kötü olmayalım. O iyi olalım. İyilik iyidir şeyini hep öğrettiler. Yani biz bu felsefede büyüdük kardeşlerimle. İyi insan olmaya çalıştı. Yani amaçları buydu. Yani bizi ne böyle iyi mevkiler ne bir şey. Yani babamın, annemin de böyle bir amacı olmadığı için. Hayatını temiz, güzel, mütevazi yaşayıp iyi insan olmaya çalış. İyiye bak. Sana kötülük yapsalar da sen kötülük yapma.
0: Evet, evet.
1: Yani iyiye bak, iyilerle devam et. Seni seven arkadaşına, zarar veren arkadaşına devam etme kızım. Yani biz böyle büyütüldük. Biraz da bence onun etkisi çok büyük. Yani büyüdüğün aile de senin hayata nasıl bakış açısı getirmeni. Güvensiz bağlanan bir arkadaşımız vardı mesela. Arkadaşım öyle bir tespit koydu mesela o zor arkadaşımıza. Ya Elif dedi, bu kesinlikle güvensiz bağlanma dedi. Yani kimseye güvenmiyor, sorunları büyütüyor. Yani bu dedi bir şey var. Aile işte yetiştirildiği, evet, büyüdüğün, evet, aile çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Ya biz şanslı insanlarız. Annelerimiz, babalarımız elleri üzerimizde oldu ve bize iyi insan olmamıza çabaladılar.
0: Ve
1: çok önemli bir şey.
0: Aynı zamanda da tabii ki sorumluluklarının da farkında olmak. İşte bazen...
1: Evet. Ama her kardeş aynı sorumlulukta olmuyor.
0: Tabii ki.
1: Bunu biliyoruz yani buradan.
0: Evet, selam olsun kardeşlerim.
1: Aynen, kimseyi kandırmayalım. Hepimiz aynı şeyde olmuyoruz.
0: Yani evet.
1: Ben annem babamın duasını çok aldım, hala da aldığımı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu anlamda içim gönlüm çok rahat. Çevrem tarafından çok güzel cümleler duyuyorum. Yani sen de öyle tabii ki. Ama işte bu bizim çabamız, eforumuzla alakalı bir şey. Biz hayatta uyananlardanız.
0: Evet. Yani evet, hayatı alıp, ciddiye alıp ya baş ver, takma bilmem ne, çok da değil ama ayrıntıya özen göstererek, ona değer vererek, evet, aynı zamanda değer vermek karşındakine de değer vermek anlamına geliyor.
1: Kesinlikle, yani önemsemek ya.
0: Evet. Ve insan önemsendiğinde, hissettiği zaman,
1: kesinlikle,
0: o zaman bence çok keyifli oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Teşekkür ediyorum. Çok
1: ben
0: güzel
1: bir
0: sohbet oldu. Bu şekilde bugün böyleyiz.
1: Biz bugün dostlar, gönül frekansındayız.
0: Levent Yüksel, Sultanım sizlere.

İkinci saatimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30 Haziran 2026. Saatlerimiz 22.04'ü gösteriyor. Türkiye saatiyle 23.04. Sevgili Duygu ile birlikte canlı yayındayız. İkinci saatimize hoş geldiniz hepiniz.

0: Evet, programımızın ikinci yarısında vitesimizi hafif düşürerek devam ediyoruz kaldığımız yerden. Programımızı ne kadar vakittir sunuyoruz beraber demişti Serhat ilk yarı. Bundan söz etmiştik. Ve zaman öyle çabuk akıp geçiyor ki bir baktık programımızın da ilk yarısı, ikinci yarısı bitti yani bu sezon. Sezon kapanışı yapıyoruz bugün. Allah nasip etti bize. Çok güzel bir şekilde yine sezonumuzu geçirdik. Gerek kayıt yayınlarımızla gerek canlı yayınlarımızla. Ama yılın tabii hepimiz için bu program dışında da ilk 6 ayı da geçti. Yılın başı, bir önceki yıl bitmeden tabii ki kendimize hedefler, amaçlar, dilekler tutmuştuk, koymuştuk. Ve bunları aslında ne kadar yapabildik? Yılın ilk 6 ayını ne kadar iyi geçirebildik veya ne kadar zorlandık? Biraz bunlarla ilgili de konuşalım diyoruz. Evet, mesela bazı zamanlar benim için de zordu, bazı zamanlar daha iyiydi. Aslında her günümüz şükür sebebi sağlıklı uyanıyorsak neticede. Ama hani genel olarak ne yaptık, nerede yol aldık? Mesela Serhat, senin ilk bu 6 ayın Haziran'ın sonuna geldik. Yarın 1 Temmuz. Yani yılı yarıladın baktığında nasıl geçti mesela genel olarak? Senin için o düşündüğün kafandaki hedeflere, düşüncelere, yapman gereken şeylere ulaştın mı bir nebze, belki çoğunlukla, veya çok zor muydu?
1: Küçük Balık Nemo'nun çizgi filmini izledin
0: çok
1: mi?
0: Çok güzeldi.
1: Orada bir sahnesinde arkadaş olan Nemo'nun bir mavi Dory. Evet, Dory.
0: Çok
1: ondan sonra
0: ona.
1: Bir de kaplumbağalar var. Okyanusta bir akıntıya kapılıp bir otoban gibi bir yere kapılıp gidiyorlar. Hı hı. Ve o akıntı onları işte herhangi bir yere götürüyor. Hı hı. Bu gerçek hayatta da var. Hani denizlerde ki böyle o akıntılar var. Hı hı. Duygu, ben açıkçası bu yaşamış olduğum hayatımda o büyük hayat okyanusunda yüzerken birdenbire o akıntıya kapılıp o akıntı içerisinde hareket ediyorum kendimce. Sanki kontrol bendeymiş gibi ama aslında beni kontrol eden o akıntı. Böyle yüksek bir tempoda ilerliyorum. Ve Ocak ayından Haziran'a kadar, bu daha önce de vardı zaten.
0: Yoğunsun evet, sanki olarak.
1: Ve böyle bir akıntının, bir otobanın içinde hissediyorum kendimi. Hatta geçen
0: yakışta
1: hafta sonu
0: böyle yani hızlı gidiyorsun gibi.
1: İnanılmaz bir tempo.
0: Geçen
1: hafta sonu bunu eşimle de konuşmuştum. Ya dedim, sanki hani şarjı artık bozuk telefonlar var ya, böyle %100'e artık dolmuyor. Hani maksimum %90'a doluyor, ondan sonra orada kalıyor ve çok çabuk boşalıyor.
0: Evet.
1: Biraz sanki öyle hissediyorum dedim. Sebebi de mesela bu sene bir İrlanda'ya gittim işimden dolayı. Ondan sonra geldim, Ramazan başladı. Ramazan'ı bir şekilde işte atlattık. Ondan sonra Ramazan'ın ardından bir büyük bir proje vardı. O projenin sonucu bir konferans olarak paylaşıldı. Ve konferansın hemen ardından 2-3 günlüğüne San Diego'ya, yani dünyanın öbür ucuna
0: bir
1: gittim.
0: Bir uçtan bir ucu, sürekli bir de uzak yerlere.
1: Oradan geldim işte, bir iki hafta falan çalıştım. Ondan sonra tatile ayrıldım. Aslında çok güzel bir
0: seyahat o, evet.
1: Bir İspanya'ya gittik, Madrid ve Barcelona'yı gezdik. Aslında çok güzeldi.
0: Çok yurt
1: fakat
0: dışına gitmişsin.
1: Duygu, ne kaldı yok desen, o hani enerjiden, yani döndükten 1-2 gün sonra o tatil enerjisi bende yok oluyor.
0: Ama araştırmalarda öyleymiş, biliyor musun? İnsanlar tatile gittiğinde ilk özellikle 3 gün şarj oluyorlarmış. Sonra hemen o etkisini kaybediyormuş. Yani döndüğünde sıfırlanman çok normal. Bu hepimizde aynısı oluyormuş.
1: Yani bilmiyorum, mesela 3 hafta tatil yaptığım zaman gerçekten o günlük rutin hayatın bütün şalterlerini kapattığını...
0: Çünkü 21 gün olmuyor. Öyle işte. Mi? 21 gün kritik bir zaman.
1: Yani bir hafta yetmiyor, hatta bir, evet, haftadan az böyle seyahatler olduğu için ben
0: çünkü
1: acayip...
0: Çünkü Serhat, seyahatte de yoruluyoruz.
1: Ya inanılmaz.
0: Bir de bu var. Hadi burayı görelim, şurayı görelim, bu kadar yürüyelim vesaire. Evet. Aslında seyahat de yoruyor, bakma yani.
1: 6 ay neler yaptık? Yani... Çok şey sığdırmışım ya. Gerçekten neler neler.
0: Çok şükür sağlıklı, ailenle, sevdiklerinle aynı noktadasın. Ve çok bana, daha kötü bir noktada değilsin. Bu bile bir şükür sebebi.
1: Bana çok değerli bir süre oldu. Çünkü bu esnada 2,5-3 ay kadar bir işte bir tadilat süreci de,
0: evet,
1: geçirdik
0: evinizde.
1: Bizim oturduğumuz,
0: aynen,
1: site komple tadilat
0: çok güzel
1: geçiriyor,
0: bir
1: değişim, bir inşaat
0: oldu. O yenilenme de yeniliyor insan.
1: Daireden çıktık ve
0: başka bir
1: eşimin,
0: hayat yaşamak zorunda kaldınız.
1: Eşimin ablasında kaldık mesela, başkasının evinde kalmak.
0: Evet.
1: Bunun ne kadar zor olduğunu ben gördüm.
0: Ya.
1: Yaşadım. Yani ben gerçekten zorlandım.
0: Ev insanı. Yani kendi düzenin olması başka bir şey.
1: Evet.
0: Bir de herkes kendi evinde en çok sonuçta. Ne kadar güzel bir şey bu şans, bu imkan, başka birinin olması, evinin kapısını açması, kalabilmemiz.
1: Evet.
0: Ama kendi evimizde kesinlikle çok daha fazla rahat ediyor. Evim evim, güzel evim diyoruz ya.
1: Evet.
0: Öyle yani.
1: Ya aslında hani evden ziyade ben bir erkek olarak, ben bir ailenin sorumlusu olarak, bir, hı-hı, eş olarak, bir baba olarak, herkesin tabii bir profili, bir karakter, hı-hı, yapısı var. Benim de kendime göre tabii ki var. Yani
0: sen buna rol ve sorumluluk edinmiş bir,
1: evet,
0: insansın.
1: Ben şöyle fark ettim, çok da kolay biri olmadığımı fark ettim.
0: Kendine de yüzleştin, ne güzel.
1: Evet. O yüzden benim için çok değerli bir 6 ay oldu.
0: Çünkü sen de konfor alanından çıktın.
1: Kesinlikle.
0: Onlar da çıktı. Herkes
1: kesinlikle
0: çıktı. Bu noktada konfor alanından,
1: evet,
0: çıktığında,
1: evet,
0: nasıl, kimler, ne anlamda zorlandı olsun. Aslında orada kendimizde yönelik işaretleri de bulabiliriz. Ve sevdiklerimize yönelik,
1: evet,
0: de daha iyi tanıyabiliriz. Yani
1: kesinlikle,
0: eşim, işte kızım şu anlamda zorlandı. Demek ki bu konularda daha hassas bir insanmış.
1: Evet.
0: Ben de bu konularda o kişiye dikkat etmeliyim. Aslında burada bu güzel bir şey, tecrübe, deneyim, bilgi veriyor bize o insan hakkında.
1: Evet.
0: Yani
1: o konfor alanı kesinlikle oradan çıktım ve bunu deneyimledim. Benim için değerli oldu. 6 ay çok şey sığdırdım. Ve şimdi bu cumartesi 2 haftalık bir işte tatil.
0: Allah yolunuzu açık etsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel,
1: herkese
0: saatinden
1: tatile gidecek,
0: amin,
1: yolculuğa çıkacak olan herkese,
0: evet,
1: Allah hayırlı yolculuklar nasip etsin. Ve yani bu 2 hafta esnasında biraz kendimle çokça vakit ayırabileceğim bir süre gibi gözüküyor. Bunu da kendimce bir şey yaptım, hani nasıl değerlendirebilirim. Bir iki kitap, not alabileceğim, işte iPad'imi hazırladım.
0: Çok
1: orada
0: güzel düşünmüşsün.
1: Ve alacağım notları bundan sonra, bu 2 hafta benim için bir start olacak, Allah kısmet ederse. Bir taslak hazırladım, Duygu, ve o taslağa sadık kalarak notlarımı o şekilde almaya başlamak istiyorum.

0: Şimdi bunu ilk baştaki yani biraz da hani yüzleşmek dedik ya, o konfor alanından çıkıp o kendime, o hayatın bazen acımasız olan o aynasını kendi yüzüme tutmak istiyorum.
1: Kesinlikle.
0: Acaba neleri cesaret edip yazabileceğim?
1: Ve
0: Çok merak
1: yazmak
0: ediyorum.
1: iyileştirir diyorlar, biliyor musun? Yazmayı
0: Evet.
1: çok tavsiye ediyorlar
0: Ben
1: iyileşme anlamında, kendimizin kişisel gelişim anlamında. Çünkü o yazdığımızda kendi düşüncelerimizle de yüzleşiyoruz.
0: Evet.
1: Yazmadığımızda beynimizde akıp geçiyor bir sürü düşünce. Bazısı tutunuyor, bazısı gidiyor. Bazıları gereksiz zaten, ama
0: Evet.
1: yazdıklarımız ertesi gün veya bir ay sonra baktığında, aa, bu benimle alakalı, ben böyle düşünüyormuşum, bak bugün böyle düşünmüyorum
0: Evet.
1: veya düşünüyorum diyebiliyorsun. Ve bu arada ben mesela kendi ana dilimle ilgili tiyatro, sinema izlediğimde de çok besleniyorum. Buralara kendi kendime de gidebiliyorum. İlla hani birileriyle değil. O anlamda da orada kendimle kalıp o alanda beslenmek çok hoşuma gidiyor mesela. Sevdiklerimle zaten gezip vakit geçiriyorum, ama onun dışında da kendi kendime böyle planladığım güzel
0: O
1: vakitler de
0: tek
1: oluyor.
0: başına güzel bir yemeği yemek.
1: Evet, ben çok keyif alıyorum. Güzel bir kafeye gitmek,
0: Evet.
1: bir şeyler okumak, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek,
0: Kardeşimle
1: bir sergiye gitmek hoşuma gidiyor benim.
0: geçen seneydi. Tabii geçen sene başı mıydı? Ocak ayında Türkiye'ye gitmiştik, İstanbul'da. Onun gitme sebebi tabii ki özeldi.
1: Buradan şey yapmayalım, özel sebeplerle
0: İstanbul'daki
1: gitti.
0: uzmanlık alanları
1: Alanları.
0: neyse artık onun için ben de ona
1: Deneyimledi.
0: eşlik ettim.
1: İyi yapmışsın.
0: Aslında ihtiyacı olan benim ama ben halimle mutlu olduğum için artık anlamışsınızdır. Her neyse ve İstanbul'da ya unuttum adını. Sen söylesem kesinlikle bilirsin. Hatta bahsetmiştim sana bir kafeye gittik sahilde bir yer.
1: Ne
0: Ya
1: tarafta?
0: vallahi Duygu şimdi böyle
1: Sarıyer, Bebek, Ortaköy.
0: ne desem yalan olur
1: Ha,
0: ama
1: neyse, güzel bir
0: çok
1: ortamdı. Sana huzur
0: ve
1: verdi.
0: o kafede bilindik çok eski bir zincir.
1: Hı.
0: Ya anlatamam sana. O işte deniz kenarında
1: Çok
0: oturup
1: seviyorum ya, evet.
0: ondan sonra seçilen o mobilyalar,
1: İşte bu detaylar
0: ahşap,
1: çok önemli.
0: parke, ondan sonra kullandıkları kahve makinesi, çalışan,
1: Tuvaletleri çok önemli mesela. Tuvaletleri bile
0: evet
1: farklı oluyor.
0: tertemiz
1: Evet.
0: çalışanların o
1: Mobilyası.
0: nazik konuşma şekli,
1: İşte bu
0: seni
1: özen.
0: rahatsız etmelimeleri, yani
1: Bu bir
0: orada o
1: özen. Bu bir imza işte. O mağaza, o kafe böyle.
0: Kahveyi ve yanında seçtiğim o kurabiye tatlı ben yani o bana mesela bir hafta iki hafta bir tatilden çok daha değerliydi o 5 dakika
1: Gerçekten
0: işte yarım
1: mi?
0: saat
1: Ay ne güzel ya. Demek ki
0: ve
1: sen böyle detaylara, özenlere çok dikkat eden bir insansın. Bak, bu
0: evet
1: bir
0: yani
1: bilgi.
0: bu çok çok önemli
1: Evet, sen böyle şeylere
0: ama
1: özen veriyorsun
0: işte
1: zaten.
0: o tarz ortamları yaratmak gerekiyor ama işte insan
1: Sen de
0: evladı
1: öylesin ama. Evet.
0: İnsan evladı yine bu anları sevdikleriyle paylaşmak istiyor. Fakat
1: Evet.
0: aslında biraz bencil olup o anları
1: Kendinle,
0: biraz
1: evet.
0: kendinle de
1: Kendimiz
0: şey yapman
1: mutluysak
0: gerek.
1: çevremiz mutlu.
0: Evet.
1: Ya aslında kendimize iyi bakmak, kendimize emek vermek bence çevremizdekilere de yaptığımız bir iyilik oluyor.
0: Evet.
1: Yani bir insanın kendini beslemesi, o kaynakları bulması. İşte diyorsun ki kafeye gittim, o kafedeki an benim 2 haftalık tatilime bedeldi. Yani çok güzel bir anı diyorsun. Bak ne güzel bir şey yaşamışsın. Demek ki orası seni beslemiş, yakalamış. O an sen o anda kalabilmişsin.
0: Evet,
1: Yani
0: kesinlikle.
1: başka yerlere kafan gitmemiş. Ah keşke şu an burada olsaydım. Şuraya gitseydim Türkiye'de dememişsin. Veya şu
0: Evet.
1: kişiyle olsaydım dememişsin. Bu çok güzel bir şey. Büyük bir zenginlik. Ama kendim, bu farkındalık da güzel bir şey. Yani farkındalığı da yüksek. Yani neyin seni hoşuna gittiğini, neyin gitmediğini aslında çok iyi biliyorsun. Ve kendimize verdiğimiz emek de bence çevremize yaptığımız bir iyilik, biliyor musun? Çünkü biz iyi olursak çevremizdekilere ışık saçabiliyoruz, iyi oluyoruz. Mesela bir insanın kendine iyi bakması çok güzel bir şey. Yani sabah uyandığında o yüzünü yıkaması, ilk olarak ne bileyim, çok çok basit şeyler gelebilir ama bunlar bence çok önemli şeyler. Bir su içmesi, ister limonu sıkıp ister sade, bir bedenini sakinleştirip beklemesi, sonra mesela az alkol tüketmesi, zararlı şeyleri tüketmemek.

0: Mesela ben mesela geçen gün bunu düşündüm. Akşamdı oturuyorum böyle bir film bir klipte sürekli böyle içen bir denk geldim. Güzel şarkı ama sonra dedim ki ya dedim benim hayatımda bunlar yok. Ben aslında dedim kendime ne kadar iyi davranıyorum.
1: Evet.
0: Ne kadar emek veriyorum dedim. Çünkü bir insanın kendine iyi bakması aslında zararlı alışkanlıklarından da kendini koruması demek. Bunlara ihtiyaç duymuyorum. Yılda mesela yani benim beş parmağıma geçmez alkollü bir şey içmem. Kesinlikle istemiyorum, ihtiyaç duymuyorum. Sigara desen aynı sosyal kullanıcıyım. Bir hayatımda yok. Bir paket aylarca gider, yıllarca belki. Onun dışında çevremdekilerin içmesine de asla karışmıyorum. Teklif edip ısrar ettiklerinde hayır ben kullanmıyorum veya sosyal bir ortamda bir tane yetiyor. Aslında bedenime iyi bakıyorum.
1: Evet.
0: Sonra hani bana çevremdekiler genç gösteriyorsun falan diyor. Bunun bir sebebi var işte. Emek veriyorum. Yani bedenime bakıyorum. Çünkü bu beden bana bir emanet.
1: Duygu, bu şimdi senin bahsettiğin şeyler neticede fiziki anlamda
0: Ve ruhuma da iyi geliyor.
1: tükettiğimiz
0: Evet.
1: konular. Yani yeme, içme, bu
0: Beslenme,
1: tükettiğimiz
0: evet.
1: beslenme gibi tükettiğimiz konular hem yani şu dünyalık bedene temas ediyor ama aynı zamanda o diğer boyuta geçip ruha da
0: Farkındalığım
1: dokunuyor.
0: açık oluyor aslında.
1: Bir de şöyle bir tersi var. Ruhu beslediğin zaman ruhun beslenmiş olmasından kaynaklı bu sefer bedene de yansıma
0: Yansıyor.
1: yapıyor.
0: Zaten bedenin onu istemiyor.
1: Yani gözlerinin gülmesi,
0: Evet.
1: huzurlu bakışın, işte hafif bir tebessüm etmen, normal standart bir duruşun olur ya, kimisi böyle somurtkandır
0: Boş bakar veya.
1: veya boş bakar.
0: Evet, o
1: Kimisi de
0: bakışınız.
1: böyle çok huzurlu, devamlı böyle bir tebessüm halinde
0: Gülümseme, evet.
1: ve insan sanki mıknatıs gibi ona böyle kendini çekildiğini hisseder.
0: Evet, o enerji çok önemli bir şey.
1: Yani sen bu yalancı dünyada kalacak olan şu bedenine iyi baktığın
0: Kulsun
1: zaman
0: ya, kulsun işte yani.
1: ruha da
0: Basit bir
1: yansıyor.
0: canlıyım.
1: Ama ruhunu beslerken aynı zamanda bu dünyada kalacak olan bedene de yansıma yapıyor.
0: Kesinlikle. Yani aslında için neyse dışın o ya.
1: Evet.
0: Beslenmen işte spor yapman mesela yürüyüp hareket edip spor yapıp bir şey, bisiklet kendimi daha iyi hissediyorum. Yani onu beklediğimde o motivasyon bana gelmiyor. Onu
1: Evet.
0: yaptığımda o içimdeki o ışık geliyor veya güler yüzlü olmak. Güler yüzlü olunca da kendi çevrene ışık saçıyorsun.
1: Evet.
0: Yani bu işte hepsi emek yani kendimize emek vereceğiz. Dediğin gibi ruhumuz beslendiğinde bedenimiz de besleniyor. Hepsi birbiriyle alakalı. Zaman zaman tabii ki kendimize iyi bakmıyoruz. Zaman zaman tabii ki ihmal ediyoruz. Uykusuz kalıyoruz veya işte o gün kendimize iyi bakmıyoruz. Bunlar olabiliyor ama bunlar sürekli olursa sıkıntı zaten. Yani kendimizi ruhsal olarak beslemek günlük iki sayfa kitap okusan bile bir kendi besliyorsun. İlla video izleyerek değil.
1: Evet.
0: Yani hoşlandığın bir metni aç oku. Daha önce hoşlandığın bir kitap, bir satır, bir şiir de olabilir. O bile senin 2 dakika beslenmeni sağlar. Yani her anlamda.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün
0: Çok çok sohbet, derin
1: ne
0: sohbet
1: güzel.
0: ettik ya. Biz nerelere
1: Evet,
0: gittik?
1: teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: de teşekkür ediyorum.
1: Ahyan
0: Podcast
1: Üsküdar
0: tadında oluyor.
1: sahildeyim. Güzel bir eser.
0: Severim Ahyan'ı.
1: Dinledin mi bu şarkıyı daha önce?
0: Bunu hatırlamıyorum ama Ahyan'ı severim.
1: Listeye aldık. Birlikte dinleyelim.

0: Vallahi Serhat, seçtiğin şarkılar çok beğendim. Gerçekten eline sağlık. Bugün liste Serhat'tan. Yani çok başarılı buldum. Ben bunları bazılarını tekrar dinleyeceğim. Bugün sohbetimiz de böyle podcast tadında geçiyor.
1: Evet.
0: Şarkı da böyle bir düşüneyim açıkçası. Aklıma gelmiyor. Çünkü benim sevdiğim çok şarkı var. Çok şarkıcı var.
1: Evet.
0: Yani çok enteresan müzik zevkim var. Bir gün indie dinliyorum. Bir an tekiri açıp kopuyorum mesela.
1: Arabesk
0: aynen,
1: olsun
0: aynen.
1: Falan.
0: Her çeşit artık. Bence herkes o çizgide artık.
1: Fakat şu fon müziğimize bir kulak versene Duygu.
0: Tabii ki.
2: Türkiye Özlemi, Kuzey İsviçre'nin en canlı radyosu.
0: Çok iyi ya. Ya biz nasıl bir ekibiz? Ya gerçekten arkadaşım bak biz nasıl bir ekibiz? Fon müziğimiz bile mükemmel. Yani biraz övmeyelim kendimizi. Bugün mütevazilik artık sıyrılalım. 5 dakika öv beni diyormuşum şey gibi Şahan'ın eşi.
1: Evet.
0: Öv beni diyordu ya. Yani bunların tabii ki hepsini biz seçiyoruz da umarım dinleyicilerimiz beğeniyordur. Şu an nerede dinliyorsanız çok keyifli su gibi bir akşam geçirin. Uykunuza rahat rahat dalmadan önce bizi dinlemeye devam edin. Ben bu ara yine uykumu bozdum. Geç uyuyorum. Yine ayarlarımı düzeltmem lazım.
1: Dünya Kupası maçlarına mı bakıyorsun yoksa?
0: Yok ya, ne maçı Serhat ya, benim kendi maçlarım bana yetiyor.
1: Ama bak mesela değinmişken şu an güncel bilgileri paylaşayım.
0: Lütfen.
1: Mesela şu an
0: neler var şimdi plan?
1: Eşleşecek olan takımları sayayım. Kanada Marokko'yla Fas'la eşleşecek.
0: Hiç anlamam. Kanada daha güçlü gözüküyor şu an bana uzaktan.
1: Ondan sonra
0: Paraguay yenen takım.
1: Bizi yenen ve sadece bizi değil Almanya'yı da yenen
0: helal
1: takım.
0: Helal olsun. Neyi takımmış? Hani zayıftı bu takım? Beymiş.
1: Evet. Ya bak liderlik konusunda takımı yönetmek.
0: Kaçlar değişti.
1: Takım içerisinde liderlik. Bu yenilgiler birçok hani profesyonel anlamda
0: oldu.
1: Çok büyük ders içeren maçlar oldu. Ve maç öncesi özellikle Almanya, Hollanda yenildi mesela Cezayir'e karşı yenildi.
0: Almanya maçını izledin mi Paraguay'la?
1: Bir kısmını izledim.
0: Ya sonra Almanya mesela iyi oynayan bir takım ya genelde.
1: Ya kağıt üstünde Türkiye nasıl kağıt üstünde aslında bizi hani böyle dünya şampiyonu
0: gaza
1: yaptık
0: geliyoruz.
1: Ya. Almanya'da o şekilde bir kadroya sahip olan bir takım. Ve Paraguay yani 7 milyon nüfusu olan
0: evet
1: bir ülke.
0: Ya.
1: Ve bugün
0: işte.
1: Milli bayram ilan edildi. Adamlar bu şekilde.
0: Helal olsun.
1: Paraguay daha rakibini
0: küçücük
1: bekliyor
0: yani.
1: Ve bugün saat İsviçre saatiyle 22:55'te televizyonlar canlı yayına başlayacak. İsveç Fransa maçı saat
0: olacak.
1: 23'te başlayacak.
0: Sabahta.
1: Ve oranın galibi Paraguay'la eşleşecek.
0: Kimi güçlü görüyorsun İsveç Fransa? Tahminleri alalım.
1: Kağıt üzerinde tabii ki Fransa çok çok güçlü bir kadroya sahip. Çok çok iyi bir kadroya sahip. Fakat yani artık bu durumda kalkıp hani ya bu rahat yener diye bir şey yok. İsveç'te bu
0: bir
1: boş
0: golle her şey değişebiliyor.
1: Boş bir ülke değil, boş bir takım değil. Ve gördün yani ve bu istatistiklerle kanıtlanmış %70 top oranına sahip olan takımlar belli bir zaman sonra gol atamıyorsa o maçı %80 berabere veya mağlup olarak bitirdiği kanıtlanmış. Yani bu sadece Türkiye'nin başına gelen bir şey değil. Böyle kaç dünya şampiyonası ve maçları araştırıp analiz yapıp bu sonuca varmışlar.
0: Ama bizim takımımız da iyi oynamadı yani, iyi hazırlanmadı. Burada Arda çok güzel eleştiri yaptı takım
1: evet,
0: oyuncumuz.
1: Kesinlikle.
0: Öz eleştiri çok değerli bir şey bence.
1: Yani bizim şifremizi çözmüştü Avustralya ve Paraguay. Adamlar
0: bunu başardılar. Zayıf
1: neticede
0: noktamızı.
1: Güzel mi oynadılar? Hayır, oynamadılar.
0: Doğru oynadılar ama.
1: Ama bizi yendiler.
0: Bu
1: ve
0: kadar.
1: Netice bu oyunda.
0: Çocuk da onu dedi. Yenildik mi? Yenildik dedi.
1: Evet.
0: Biz gol atamadık. Gol yedik.
1: Yunanistan
0: dedi.
1: Avrupa şampiyonu oldu.
0: Ya.
1: Kötü bir futbol oynayarak. Yani bu kadar antipatik bir futbol olamazdı ama adamlar Avrupa şampiyonu oldu.
0: İşte belli olmuyor burada yani bir anlık bir gol, savunmanın bir hatası,
1: evet. Evet.
0: Her şey taşlar değişebiliyor, satranç gibi. Hı. Ama İsviçre nasıl gidiyor bu arada? İsviçre iyi gidiyor genel olarak değil mi?
1: Duygu, İsviçre'ye gelmeden önce Brezilya Japonya ile eşleşmişti. Hı hı. Ve son dakikada galip geldi. 2-1 kazandılar.
0: Aa, komşumuzun kızı bana ondan bahsetmiş demek. Evet. Ki ben yarım yamalak anladım.
1: Ve Brezilya Norveç ile eşleşecek. Bugün Norveç'in maçı vardı.
0: Yenmiş
1: onlar
0: galiba.
1: Galip geldiler. Ve İsviçre şimdi Algerian Cezayir mi oluyordu?
0: Olabilir. Dur Algerian. Ben bakayım ne zamanmış? 3 Temmuz karşılaşma.
1: Yani Cuma günü sabah saat 5'te İsviçre maçı var.
0: Cezayir, evet. Evet.
1: Cezayir. Evet. Cezayirler yani çok güçlü bir takım. Cezayir çok güçlü bir takım. Bakalım.
0: Futbolda ben yine böyle
1: yani, Afrika ülkelerinde Afrika sokakta. Kupasında çok iyi durumda olan ve birçok futbolcusu da çok büyük takımda oynayan bir ekip. İsviçre de kötü değil kesinlikle. Bence çok sert,
0: çekişmeli bir maç olacak.
1: Tabii ki yani
0: kim alır bu Dünya Kupası'nı ya?
1: Ya çok çok ilginç bir soru. Bak şimdi. Kim alır? Çok önemli iki müsabaka var. Perşembe
0: İspanya-Avusturya.
1: Buradan İspanya galip gelir.
0: Hmm.
1: Cuma Portekiz-Hırvatistan. Evet. Burada Portekiz'den yanayım.
0: Hmm.
1: Şimdi düşünsene İspanya-Portekiz eşleşmesi olduğunu. Yani çok erken bir final. Ve buralardan burada,
0: çıkanlar da finale gidecek.
1: Burada benim gönlümden tabii ki Cristiano Ronaldo'nun şu Dünya Kupası'nda final oynaması ve yani Dünya Kupası'nı kazanmasını ben isterim. Gerçekten çünkü Cristiano Ronaldo'yu sevdiğimden dolayı. Fakat
0: çok başarılı ya.
1: Burada bir Arjantin gerçeği var.
0: Aa, bir de o var, doğru. Bak ve, ben unuttum.
1: Şu basit eşleşmelere bakar mısın? Arjantin Cap Verde ile
0: ezer geçer.
1: Yani böyle bir eşleşme var. Galibiyet %1500. Ondan sonra Avustralya-Mısır karşılaşması. Buradan Avustralya çok antipatik bir futbol oynarken Mısır çok güzel bir yani güzel oynayan bir takım. Bilmiyorum yani burada eğer Arjantin galip gelirse Arjantin finaline kadar devam eder.
0: Finale gider. Bir de Portekizli Arjantin
1: Messi,
0: finale kalır.
1: Messi insanı.
0: Messi mi Ronaldo mu?
1: Benim için yani şöyle. Futbolcu olarak tabii ki iki çok farklı futbol tipi var, profili var. Bunu direkt hani birbiriyle kıyaslamak yanlış olur. Messi çok büyük bir futbolcu. Kesinlikle. İnanılmaz bir yetenek. Fakat Cristiano Ronaldo yeteneğinin yanı sıra çok çalışmanın çok
0: disiplin
1: timsali yani
0: örneği ya dünyadaki, evet,
1: çalışmanın yeteneği yenebileceğini canlı örneği kesinlikle. O yüzden eğer insan kendine bir örnek alacaksa çalışkanlık açısından, hı-hı, kesinlikle Cristiano Ronaldo olmalı. Ve aslında vay insan be, bir sporcu profili, karakteristik yapısı olarak bana Cristiano Ronaldo da çok daha sempatik geliyor. Diğer rakip takıma, oyunculara karşı davranışı, kendi takımına, çocuklara
0: oradaki... Ben o videoları gördüm mesela, ben evet, çok tanımıyorum, takip etmiyorum ama Ronaldo mesela fotoğraf çekmek isteyen, imza almak isteyen çocukları hiç kırmıyor.
1: Evet.
0: Yapıyor ama Messi mesela birkaç kez geri çevirmiş, bu hiç hoşuma gitmedi.
1: Ya illa ki onun da
0: genelde
1: çekindiği
0: evet,
1: fotoğraflar vardır ama genel olarak
0: Ronaldo
1: böyle bir...
0: Ronaldo daha insancıl gibi sanki.
1: Evet yani Messi çok benim...
0: Daha sıcak topraklardan ya.
1: Futbolcu olarak kesinlikle inanılmaz bir futbolcu. Öyle yani sanki Messi'yi bir dünya şampiyonu yapacaklar
0: Messi
1: gibime...
0: Messi Arjantin değil mi?
1: Evet, dünya şampiyonu yapacaklar gibime geliyor. Bilmiyorum.
0: Hadi bakalım, Portekiz mi, Arjantin mi, İspanya mı, hangisi?
1: Ve final 19 Temmuz saat 21'de yani bizim tatilden döneceğimiz gün.
0: Aa, burada izleyeceksiniz.
1: Finali tekrar burada izleyeceğiz.
0: Hem de saat olarak da güzel bir saat zaten. Evet. Hadi hayırlısı bakalım.
1: O şekilde Duygu. Daha ne konuşalım? Bak saat 22.45 artık sona
0: zaman
1: da geldik.
0: Zaman su gibi geçti. Gerçekten öyle. Ne konuşalım? Tatil planları konuştuk. Yılı nasıl geçirdik genel olarak konuştuk. Başka.
1: Yani hayata dair.
0: Aklımıza yani dediğimiz yayın öncesi dediğimiz unuttuğumuz bir şey var mı? Yok, yaz konserleri zaten olacak. Gerekli internet sitelerinde, web sitelerinde takip edebilirsiniz.
1: İnternet orada, girin bakın.
0: Rehberim CH var, Pusula Sivis var. Çok değerli bilgilendirme kaynakları var İsviçre'de bu konuda. Harıl harıl çalışıp bilgi üretiyorlar. İstediğiniz kaynaktan bilgileri alabilirsiniz. Ama dilediğiniz gibi yazınızı, kışınızı, her gününüzü, her anınızı sevdiklerinizle inşallah doyasıya geçirirsiniz. Önemli olan nerede, nasıl mekanlarda olduğunuz değil, o mekanlarda nasıl zaman geçirdiniz ve kimlerle olduğunuz. Hadi bakalım bir şarkı molası. Bir kahve içelim sevdiklerimizle.
1: Sezen
0: Aksu'yla mı
1: bilin?
0: Evet.
1: Hadi bakalım.

0: Evet, istediğinizi anın, istediğinizi yanın. Gönlünüz nasıl isterse öyle yapın. Evet, gecenin ilerleyen saatleri, yayınımızın da ikinci yarısının sonlarına doğru ilerliyoruz. Bugün güzel bir sohbet ettik aslında Serhat'la. Ve podcast tadında da oldu böyle. Bir böyle hani gece sohbeti tadında da oldu. Güzeldi yani, gündeme dair, genel hayata dair bir şeyler konuştuk. Ve yeni sezonda da yine biz böyle kafamızda planlarımız var, düşüncelerimiz var. O doğrultuda Allah nasip ederse ilerleyeceğiz. Bu sezonun son programı bu şekilde, bu sezonu kapatıyoruz ve gerçekten aksiliksiz, problemsiz, çok şükür kapattık. Bugüne kadar tüm emeğin, desteğin için ben açıkçası sana teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hani çok güzel, pratik bir şekilde ilerledik. Bence ekibin birbirine uyumu da çok iyi. Biz bunu kısa sürede çok güzel yakaladık. Gerek sen şehir dışında olduğunda, gerek ben hani olmadım, yayın birbirimize yetiştirip kayıtlarımızı iletmek olsun, program hazırlığımızı iletmek olsun, güzel paslaştık ve bu gemiyi güzel yürüttük diye düşünüyorum. Ve Türkiye Özlemi programı, yıllardır süren bu radyoda Türkiye Özlemi programı umarım hep daimi olur bu radyoda. İnşallah. Yani biz olalım olmayalım, bu program burada Türk toplumuna seslenen bu güzel program, hatta bazı yabancı dinleyicilerimiz de varmış, daim olsun, devam etsin. Evet. Biz ses olmaya devam edelim.
1: İnşallah.
0: Çok
1: Duygu,
0: değerli bir şey. Bugün
1: ediyorum.
0: De iz evet. bıraktık. Bu iz için ben minnettarım.
1: Evet, aslında her bir program bizim için de bir hani deşarj olup enerji toplama imkanı.
0: Tabii ve sizinle duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Yani karşılıklı bir samimiyet hissediyoruz. Görünmeyen bir bağ var.
1: Evet. Bunu birlikte paylaştığımız için ben de teşekkür ediyorum sana. Ben ayırdığın vakit ederim. İçin, değerli sohbetin için ve tabii ki değerli dinleyicilerimiz, eğer şu an bizi dinliyorsa
0: evet.
1: Veyahut da gelecekte bizi dinleyecek olanlar, onlara da geçmişten geleceğe selam çakalım o zaman. Umarım her ne zaman artık dinleyecekseniz bu programı, program kaydını keyifle dinlemiş olursunuz inşallah. Kendinize iyi bakın. Biz artık bir yaz tatiline giriyoruz. Bugün 30 Haziran ve sanırım 18 Ağustos itibariyle yine programlarımıza devam edeceğiz. O zamana kadar güzel vakit geçirmeniz dileğiyle.
0: Güzel anılarınızla buluşuruz inşallah. Yani güzel haberlerle kavuşuruz.
1: Biriktirin o güzel anıları. Çünkü neticede hayatınızda o anılardan besleneceksiniz. O yüzden anı havuzuna neler kattığınıza dikkat edin. Umarım güzel anılar olur, değerli anılar olur.
0: Tekrar sağlıkla inşallah görüşmek
1: evet,
0: üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Güzel iki şarkımız var. Biri Yalın'dan, diğeri Raffet El Roman'dan sırasıyla sizlerle paylaşmak istiyoruz. Keyifli dinlemeler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.